süresi ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel bir perşembe gününden ve karnavaldan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca hem güzel şarkılar dinleyeceğiz hem de ilginç haberlerim olacak. Hoş geldiniz.

Kokos ülkede 23 bin kişinin kapısı çalınmış. Vallahi baby boomer dedelerimizden daha muhafazakar bir gençlik geliyor galiba. Araştırmaya göre her 3 Z kuşağı erkeğinden biri diyor ki evde son sözü erkek söyler. Bitmedi. Yine 3'te biri kadının kocasına itaat etmesi gerektiğini düşünüyormuş. Beyler, sene 2026. Böyle düşünüyorlarsa gerçekten çok şaşırtıcı.

temposu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Araştırmanın şokundayım hala. Çünkü bitmedi, araştırmanın sonuçları devam ediyor. Z kuşağı erkeklerin %24'ü kadınlar fazla bağımsız görünmesin diyor. %21'i ise kadın çok rahat olmamalı. İşin enteresan tarafı baby boomer dediğimiz, yani 60-70 yaşındaki amcalar da bu oran sadece %13. Yani dedelerimiz torunlarından çok daha modern görünüyor. Anlaşmayı, acaba araştırmayı yeniden yapılsa mı diye düşünüyorum. Ama şöyle bir Z kuşağına da bakıyorum çevremde. Gerçekten öyleler.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni.

Z kuşağı beylerin biraz retro kalan fikirlerinden bahsetmiştik. Hemen bu araştırmayı ve sonuçlarını elbette unutuyoruz. İnternetin o birleştirici gücüyle devam edelim. New York'ta yeni dairesine taşınan genç bir kadın, odasının tıpkı Sex and the City dizisindeki o meşhur odaya benzediğini fark ediyor ve bir video çekip paylaşıyor. Videoda Sarah Jessica Parker'ın önüne düşüyor ve gerçek hayattaki Carrie genç kıza ulaşıp dekorasyon fikirleri veriyor. Çok güzel bir

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

bir sonuç gelmiş. Türk dizileri tam 90'dan fazla ülkede haftalarca bir numarada kalmış. Stream platformlarda dünyanın bir ucunda mutlaka bir Türk içeriği global top 10 listesindeydi. Yani dünyanın yarısı yatıp kalkıp bizim hikayelerimizi izlemiş. Biz de biraz fazla eleştiriyoruz aslında dizilerimizi, her şeyimizi ama acaba bu bölüm ne olacak diye dünya merak ediyor Türk dizilerinde.

telefonunuz çalıyor, ekrana bakıyorsunuz, oğlum kızım ya da erkek arkadaşım işim arıyor değil. Evde baktığınız türlü dostunuz arıyor. Evet, teknoloji artık patis sınırlarını da aştı. Evcil hayvanlar için geliştirilen bu yeni akıllı telefon sayesinde köpeğiniz yaptığı belirli hareketlerle size resmen uyarı veya arama gönderebiliyor. Ay çok güzel bir hediye.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şimdi konuyu bambaşka bir tarafa sürüklüyorum. Omlet hakkında konuşmak istiyorum gerçekten. Eğer son zamanlarda fenomen dizim The Bear izlediyseniz o meşhur sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Hatta aklınızdan da çıkmıyordur. Hani o izlerken ekranı yemek istediğiniz, üzerine patates cipsi serpiştirilen o efsanevi omletin tarifini buldum. Birazdan bahsedeceğim.

Gerçekten şok oldum cezayı görünce. Hatta günün sayısı ilan ettim. 722.492. Bu ne bir loto ikramiyesi ne de lüks bir araba fiyatı. Bu Beyoğlu trafiğinde birbirine giren 4 kişiye kesilen o devasa sinir harbi faturası diyebiliriz. Beyoğlu'nun göbeği trafik kilit, sinirler tavan, araçlarından inip sen bana baktın, ben sana çarptım kavgasını tutuşan 4 kişi. Yaşları da 19'da 36 arasında değişiyor. Kasten yaralama mı dersiniz, tehdit mi, hakaret mi, ne ararsanız var. Adli makamlarca serbest bırakıldılar ama ceplerinden de 722 bin küsür lira çıkmış.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Trafikte kornaya basmadan önce bence iki kere düşünün. 722 bin lirayı aklınıza getirin. Pardon, 722 bin 492 lira. Ve sakinliğinizi koruyun. Şimdi de biraz sanatın yüksek tansiyonuna kulak verelim. Gençlerin sevgilisi, ödül avcısı Timothée Chalamet durdu öyle bir laf etti ki bale ve opera dünyası ayağa kalktı. Bizim yükselen yıldızımız meğer baleyi ve operayı biraz demode buluyormuş. Kimsenin umursamadığı şeyleri canlı tutmakla çalışmakla uğraşamam demiş. Yani diyor ki beni operada balede aramayın, oralarda kimseler yok. Gerçekten çok yakışıksız, bir sanatçıya yakışmayan cümleler bence de. Seversin sevmezsin, katılırsın katılmazsın. Ama böyle bir laf etmek de doğru değil yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

o ben kimim nereye gidiyorum sorularının havada uçuştuğu o meşhur dönem. Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize bu krizi en iyi anlatan 10 kitabı listelemiş. Listede kimler var derseniz Bernice Robbins var, Iris Murdoch, David Nichols, Marion Spark, yeni isimler de var, Claire Adam, Ben Morvakis. Hayatın ortasında bir mola verip bu kitapları okuyup gerçekten de benim hayatım bir roman olsa hangisi olur derseniz bu yazarların kitaplarını okuyun bence.

maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde ben Eylem bir kez daha sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Hafta sonu bir adım daha yaklaştık ama aynı şekilde okulların açılmasına bir gün daha yaklaştık. Artık böyle düşünmeye başlıyoruz herhalde Eylül geldiğinden beri. Peki bu güzel Perşembe gününü biz yaklaşan günlerin değil de içinde bulunduğumuz anın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Günün tadını çıkartmak üzere hayatın ritmi başlıyor. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yapılan araştırmalarca da kanıtlanmış. Pozitif düşünmenin, hayatınızı iyi çekmenin, güzel şeyler söylemenin daha iyi hayat kalitesi yarattığını, yani gerçekten iyi konuşmanın, güzel şeyler çağırmanın hayatınıza pozitif eklentiler yaptığını kanıtlamışlar bilimsel olarak. O yüzden bu Perşembe gününde de kendiniz için hep güzel şeyler söyleyin. Peki Berkay'ı geride bıraktık. Aşk seni bozmaz dedi. Bahadır Tatlıöz'le devam edelim. Gülden'le birlikte uzun lafın kısası diyecek. Radyonuzun sesini kısmazsanız eğer Fethah Can'dan Buray'a, Gökçe'den Gülşen'e, Demet Akalın'dan Modele, Tarkan'a, Sıla'ya, Yıldız Tilbe'ye en sevdiğiniz sesler birazdan burada olacak. Hepsi ve daha fazlası için siz de kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

kadınlardan daha fazla tatlı yemeği tercih ediyorlar, fark ettiyseniz. Bizim gibi çok fazla paylaşmadıkları için herhalde. Kadınlar tatlıya çok düşkünmüş gibi gözüküyor ama asıl düşkün erkekler. Peki kadın erkek fark etmez, tatlıya niye bu kadar düşkünüz? Uzmanlar bunun genlerimizle alakalı olduğunu söylüyorlar. DNA'mızın tatlılara olan düşkünlük konusunda önemli rol oynadığını söyleyen yapılan yeni araştırmalarda, ailenizde kalıtsal olarak bir tatlı düşkünlüğü varsa muhtemelen sizde de olacak diyorlar. Yapılan araştırmalar sonucunda tatlı yiyecekleri tercih etmeye yönelik güçlü bir genetik yatkınlık fark etmişler ve her gün ortalama genetik olarak yatkınlığınız yüzünden 7 gram daha fazla tatlı tüketiyormuşsunuz. Canım 7 gram ne ki, bir şey değil, aman sen de bir şey söyleyeceksin zannettik derseniz, bu 7 gram belki de küçük gözükebilir gözünüze ama her gün yıl boyunca tekrarlandığında bayağı büyük miktarlar yapıyor. Tatlıya olan düşkünlüğünüz aileden geliyorsa genetik tatlı düşkünlüğü genetik kilo alımına da sebep olabilir. Aman dikkat edin. Çok fazla düşkünlüğünüz varsa tatlıya, en güzeli açın radyonuzun sesini, biz tatlı tatlı devam edelim hayatın ritmine.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehrivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

sahnesini de çok sevdiğim isimlerden sevgili Buray. Bu kez Olmuşum Leyla'yla kulaklarınız ulaştı. Hayatın ritminde kulağımızın pasını sildik diyebiliriz yaz boyunca konserlere devam eden. Tabii ki yeni şarkılarla da kulağımızın pasını silen Buray. Haziran sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam, tam benim tipim isimli yeni bir şarkıyla çıkmıştı karşımıza. Ağustos'ta da Leyla şarkısıyla buluşmuştu hayranlarıyla. Peki biz hayatın ritminde kendisini Olmuşum Leyla'yla dinledik. Aylin Coşkun var sırada. Biraz günü hareketlendirecek, renklendirecek çalkalayla.

Şimdi tabii okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Neredeyse 10 günümüz var. Veliler artık tatilden dönüp çocukların okul alışverişine başladılar bile. Dolayısıyla Eylül demek sonbahar yapraklarının yavaş yavaş dökülmeye başlandığı hüznün ayı değil, kırtasiye alışverişinin ayı. Veli olanlar bilirler. Kırtasiye alışverişiniz varsa eğer böyle ufak tefek tasarruf tavsiyeleri vereceğim size. Çünkü okul alışverişinde eğer çocukla çıkarsanız o tasarruf çok da mümkün olmuyor ama okul alışverişinde bilinçli bir tüketim yapıldığında bütçeyi dengeleyebiliriz. Çocuklara aldığınız eşyaları, beğendiklerini aldıktan sonra kendi alacağınız kıyafetleri, eşyaları şöyle bir gözden geçirmenizi istiyorum. Hani alırken tabii ki çocuklara en kalitelisini alıyoruz ama kendimize alışveriş yaparken özellikle bu kırtasiye aylarında biraz dur demek gerekiyor. Misal alışveriş sepetindeki, sanal alışveriş sepetindeki o alacakları şöyle bir gözden geçirip bir sonraki ayı erteleyebilirsiniz. Ya da gerçekten ihtiyacım var mı? Benim ihtiyacım var. Çocuğum daha fazla ihtiyacı var diye düşünebilirsiniz. Ya da çocuklar birbirlerinin eşyalarını kullanabiliyorlar. Mesela bir önceki seneden kalma, bir başka arkadaşınızın çocuğundan kalma beslenme çantasını kullanmaya devam edebilir. Ya da çantasını. Ya da kırtasiyelik malzemeler öyle hemen tükenmiyorlar. Paylaşım da burada önemli. Ekonomiye katkısı olsun diye mutlaka siz yapıyorsunuzdur ama ben küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Sadece okullar yaklaşırken, okulların açılması yaklaşırken çok da fazla kendinizi yıpratmayın diye.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Şu anda elinde telefonu olanlar için önemli bir haberim var. İzmir Şehir Hastanesi'ndeki profesörümüz telefona bakarken başın öne eğilmesinin normalde 5 kilogram olan baş ağırlığının boyuna 25 kilograma kadar ağırlık yansıtabildiğini söylemiş. Bu yükün zamanla boyun fıtığına, kalıcı duruş bozukluklarına da zemin hazırlayabileceğini söylemişler. Bu yüzden göz hizasında kol mesafesinde 20-30 dakikada bir ara vererek telefona bakılması tavsiyesinde bulunmuş. Yoksa normalin 4-5 katı daha fazla ağırlık biniyor başınıza öne eğdiğinizde. Unutmayın, telefonu kullanırken bu önemli haber aklınıza gelsin.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

saçlarını kestirdiği yeni imajıyla sosyal medyada çokça konuşuldu Tarkan. Her ne yapsa yakışıyor. Her saç şekli, her şarkısı ayrı ayrı seviliyor. Biz o ne yapsa beğeniyoruz zaten. Yolla ile Hayatın Ritminde Tarkan'ı kulaklarınıza ulaştırdık. Sıla ile devam edeceğiz. 2026 yazında boş durmayan isimlerden, çokça çalışan isimlerden bir diğeri de tabii ki sevgili Sıla'ydı. Konserler, yeni şarkı, klip derken ağır başlı Serseri şarkısına da Paris'te klip çekmişti. Hatırlatmak isterim, Temmuz sonuna doğru paylaşılmıştı. Peki biz Hayatın Ritminde bu kez Sıla'yı Hep Olsun Aşk'la dinleyelim. Siz de tadını çıkartın.

0: yağlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

sevgili Yıldız Tilbe, geride kalırken kalbimden çıkmıyor isim dedi hayatın ritminde. Gökhan Özen ve Demet Akalın'la devam edeceğiz. Biliyorsunuz Beyaz'ın hitlerinden biri de bu harika şarkıydı. 2026 yazında bir araya gelen sürpriz isimlerinden biri de Gökhan Özen ve Demet Akalın oldu. Yıllar sonra sözü ve müziği Gökhan Özen'e ait olan Nazlar şarkısını yeniden yorumladılar. Yazın sürpriz işbirliği olarak karşımıza çıktılar. Demet Akalın ayrıca bir yaz şarkısı da paylaşmıştı zaten biliyorsunuz ama biz Nazlar'la dinleyelim hayatın ritminde Demet Akalın ve Gökhan Özen bu kez bir arada.

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Eylül geldi, sonbahar aylarına resmen başladık ama ayın 23'ünden sonra artık gerçek sonbahara başlayacağımızı söylüyorlar. Yine de siz sonbahar aylarında da sağlıklı beslenmek, kilo vermek istiyorsanız şok diyetlerden uzak durun diyeceğim. Beslenme uzmanları, diyetisyenler özellikle diyet sürecinde yapılan hatalardan birinde kas ve doku kaybına işaret etmişler. Çeşitli sağlık sorunlarına yol açan 2 günde 5 kilo verdiren diyet tariflerinin gerçekçi olmadığını söylemişler. Bunları her defasında söylüyor uzmanlar, diyetisyenler, beslenme uzmanları. Bizi her defasında uyarsalar da biz yine işin kolayına kaçıyoruz. Ama sessiz olun, o kısa vadede fazla kilo verdiren diyet listelerinin, şok diyetlerin doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmış olayım. Sizler de kabul edin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat Güvenç

0: Teknolojisiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı Otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Hüneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Hüneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

kulaklık kullanır mısınız müzik dinlerken, yoksa benim gibi müziğin sesini son ses açıp bangır bangır dinlemeyi mi seçersiniz bilmiyorum ama gençler çok fazla kulaklık kullanıyorlar, hatta çocuklar da. Fakat uzmanlar özellikle son yıllarda pek çoğumuzun kullandığı bu kulaklıkların kulak sağlığını tehlikeye attığını söylüyorlar. Normal konuşma düzeyindeki 30-40 desibellik sesin kulakta akustik travmaya yol açmadığını ama kulaklıklardaki sesin, ki yeni kulaklıklarda pek çoğunda bildiğim kadarıyla bir ses ayarı var, onun üzerine çıkmazsanız eğer, uyarı veriyor zaten bazıları, akustik travma yaşamıyorsunuz. Yani normal insanlarla konuştuğunuz sesin çok çok üzerinde müzik dinlemiyorlar. Yani biz tabii ki yüksek sesle müzik dinlemeyi sevenler, bilmiyorum bu uyarıyı dikkate alır mıyız ama kulak sağlığınız için özellikle kulaklıkla, kulağın içine direkt sesi veren kulaklıklarla çok yüksek müzik dinlemeyin diye ben de hatırlatmış olayım. Tabii müzik son ses, dinleyeceğiz hayatın ritminde en sevdiğimiz şarkıları, fakat kulaklıkla bir tık daha kısarak diyelim.

Yaz bitmeden diyeceğiz. Hala yaz bitmedi bana sorarsanız. Yeni gelen şarkılar var. Belki sonbaharlık şarkılar olacak. Belki de yaz bitmeden geldiği için yeni yazlık şarkılar arasında olacak. Ağustos'un ortalarında gelen bir şarkı daha var Oğuzhan Koç'tan. Sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği de Çağrı Terkıbran'la birlikte Oğuzhan Koç'a ait olan yepyeni eğlenceli bir şarkı geldi. Biliyorsunuz şarkının adı Bitti. Haziran'da Bunun Adı Aşksa şarkısını paylaşmıştı. Ağustos'un ortalarında da Bitti şarkısıyla yazın bitmediğini bir kez daha gösterdi bize Oğuzhan Koç. Sen de söyle diyecek hayatın ritminde en yeniler, vazgeçemediklerimiz ve çok daha fazlası için siz de radyomuzun sesini kısmayın.

Güzel bir perşembe dedik. Tabii ki günün tadını çıkartmak için bugün de hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Ama biz ayrılan vakti tamamladık. Şimdilik hoşçakalın. Ben Renya, mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Fakat tabii ki çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda kalıyor. Bu yüzden müziğiniz açık olsun. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.

0: Gel.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalksar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: uygun fiyata, uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Güzel bir Perşembe gününden ve karnavaldan tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca hem güzel şarkılar dinleyeceğiz hem de ilginç haberlerim olacak. Hoş geldiniz.

Lucas ülkede 23 bin kişinin kapısı çalınmış. Vallahi baby boomer dedelerimizden daha muhafazakar bir gençlik geliyor galiba. Araştırmaya göre her 3 Z kuşağı erkeğinden biri diyor ki evde son sözü erkek söyler. Bitmedi. Yine 3'te biri kadının kocasına itaat etmesi gerektiğini düşünüyormuş. Beyler, sene 2026. Böyle düşünüyorlarsa gerçekten çok şaşırtıcı.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Araştırmanın şokundayım hala. Çünkü bitmedi, araştırmanın sonuçları devam ediyor. Z kuşağı erkeklerin %24'ü kadınlar fazla bağımsız görünmesin diyor. %21'i ise kadın çok rahat olmamalı. İşin enteresan tarafı baby boomer dediğimiz, yani 60-70 yaşındaki amcalar da bu oran sadece %13. Yani dedelerimiz torunlarından çok daha modern görünüyor. Anlaşmayı, acaba araştırmayı yeniden yapılsa mı diye düşünüyorum. Ama şöyle bir Z kuşağına da bakıyorum çevremde. Gerçekten öyleler.

sigara. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi yapısı ve 12 santimetre tünü ile tüm ısı ve yalıtımla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli işçilik ve her ayrıntısı planlanan daireler. Konforun, değerinin buluşu yes. Detaylı bir satış için

0: Kayseri İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Önce Z kuşağı beylerin biraz retro kalan fikirlerinden bahsetmiştik. Hemen bu araştırmayı ve sonuçlarını elbette unutuyoruz. İnternetin o birleştirici gücüyle devam edelim. New York'ta yeni dairesine taşınan genç bir kadın, odasının tıpkı Sex and the City dizisindeki o meşhur odaya benzediğini fark ediyor ve bir video çekip paylaşıyor. Videoda Sarah Jessica Parker'ın önüne düşüyor ve gerçek hayattaki Carrie genç kıza ulaşıp dekorasyon fikirleri veriyor. Çok

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Çok güzel bir sonuç gelmiş. Türk dizileri tam 90'dan fazla ülkede haftalarca bir numarada kalmış. Stream platformlarda dünyanın bir ucunda mutlaka bir Türk içeriği Global Top 10 listesindeydi. Yani dünyanın yarısı yatıp kalkıp bizim hikayelerimizi izlemiş. Biz de biraz fazla eleştiriyoruz aslında dizilerimizi, her şeyimizi ama acaba bu bölüm ne olacak diye dünya merak ediyor Türk dizilerinde.

telefonunuz çalıyor, ekrana bakıyorsunuz, oğlum kızım ya da erkek arkadaşım işim arıyor değil. Evde baktığınız tüylü dostunuz arıyor. Evet, teknoloji artık patis sınırlarını da aştı. Evcil hayvanlar için geliştirilen bu yeni akıllı telefon sayesinde köpeğiniz yaptığı belirli hareketlerle size resmen uyarı veya arama gönderebiliyor. Ay çok güzel bir hediye.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Şimdi konuyu bambaşka bir tarafa sürüklüyorum. Omlet hakkında konuşmak istiyorum gerçekten. Eğer son zamanlarda fenomen dizim The Bear izlediyseniz o meşhur sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Hatta aklınızdan da çıkmıyordur. Hani o izlerken ekranı yemek istediğiniz, üzerine patates cipsi serpiştirilen o efsanevi omletin tarifini buldum. Birazdan bahsedeceğim.

Gerçekten şok oldum cezayı görünce. Hatta günün sayısı ilan ettim. 722.492. Bu ne bir loto ikramiyesi ne de lüks bir araba fiyatı. Bu Beyoğlu trafiğinde birbirine giren 4 kişiye kesilen o devasa sinir harbi faturası diyebiliriz. Beyoğlu'nun göbeği trafik kilit, sinirler tavan, araçlarından inip sen bana baktın, ben sana çarptım kavgasını tutuşan 4 kişi. Yaşları da 19'da 36 arasında değişiyor. Kasten yaralama mı dersiniz, tehdit mi, hakaret mi, ne ararsanız var. Adli makamlarca serbest bırakıldılar ama ceplerinden de 722 bin küsür lira çıkmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Her gün ne pişirsem diye mutfakta saatlerce düşünmekten yorulanlara harika bir haberim var. Bilim dünyası son noktayı koydu. Sürekli farklı yemekler denemek yerine aynı sağlıklı öğünleri tekrar etmek kilo vermeyi hızlandırıyormuş. Evet, araştırmalar diyor ki karar yorgunluğunu bırak, kalorini sabitle, düzenini kur ve tartıyla barış. Yani yine mi aynı salata demeyin, o sadenin tadını çıkarın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Trafikte korna basmadan önce bence iki kere düşünün. 722 bin lirayı aklınıza getirin. Pardon, 722 bin 492 lira. Ve sakinliğinizi koruyun. Şimdi de biraz sanatın yüksek tansiyonuna kulak verelim. Gençlerin sevgilisi, ödül avcısı Timothée Chalamet durdu öyle bir laf etti ki bale ve opera dünyası ayağa kalktı. Bizim yükselen yıldızımız meğer baleyi ve operayı biraz demode buluyormuş. Kimsenin umursamadığı şeyleri canlı tutmakla çalışmakla uğraşamam demiş. Yani diyor ki beni operada balede aramayın, oralarda kimseler yok. Gerçekten çok yakışıksız, bir sanatçıya yakışmayan cümleler bence de. Seversin sevmezsin, katılırsın katılmazsın. Ama böyle bir laf etmek de doğru değil yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yo, ben kimim, nereye gidiyorum sorularının havada uçuştuğu o meşhur dönem. Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize bu krizi en iyi anlatan 10 kitabı listelemiş. Listede kimler var derseniz, Bernice Robbins var, Iris Murdoch, David Nichols, Marion Spark, yeni isimler de var, Claire Adam, Ben Morvakis. Hayatın ortasında bir mola verip bu kitapları okuyup gerçekten de benim hayatım bir roman olsa hangisi olur derseniz bu yazarların kitaplarını okuyun bence.

Maalesef bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir perşembe günü diliyorum. Yarın haftanın son çalışma gününde ben Eylem bir kez daha sizlerleyim. Hoşçakalın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.

Hafta sonu bir adım daha yaklaştık ama aynı şekilde okulların açılmasına bir gün daha yaklaştık. Artık böyle düşünmeye başlıyoruz herhalde Eylül geldiğinden beri. Peki bu güzel Perşembe gününde biz yaklaşan günlerin değil de içinde bulunduğumuz anın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Günün tadını çıkartmak üzere hayatın ritmi başlıyor. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yapılan araştırmalarca da kanıtlanmış. Pozitif düşünmenin, hayatınızı iyi çekmenin, güzel şeyler söylemenin daha iyi hayat kalitesi yarattığını, yani gerçekten iyi konuşmanın, güzel şeyler çağırmanın hayatınıza pozitif eklentiler yaptığını kanıtlamışlar bilimsel olarak. O yüzden bu Perşembe gününde de kendiniz için hep güzel şeyler söyleyin. Peki Berkay'ı geride bıraktık. Aşk seni bozmaz dedi. Bahadır Tatlıöz'le devam edelim. Gülden'le birlikte uzun lafın kısası diyecek. Radyonuzun sesini kısmazsanız eğer Fethah Can'dan Buray'a, Gökçe'den Gülşen'e, Demet Akalın'dan Nudel'e, Tarkan'a, Sıla'ya, Yıldız Tilbe'ye en sevdiğiniz sesler birazdan burada olacak. Hepsi ve daha fazlası için siz de kulağınızı hayatın ritminden ayırmayın.

Biz kadınların özellikle tatlıya olan düşkünlüğü tartışılamaz. Ama erkeklerin tatlıya olan düşkünlüğünü niye hiç konuşmuyoruz? Çünkü onlar kadınlardan daha fazla tatlı yemeği tercih ediyorlar, fark ettiyseniz. Bizim gibi çok fazla paylaşmadıkları için herhalde. Kadınlar tatlıya çok düşkünmüş gibi gözüküyor ama asıl düşkün erkekler. Peki kadın erkek fark etmez, tatlıya niye bu kadar düşkünüz? Uzmanlar bunun genlerimizle alakalı olduğunu söylüyorlar. DNA'mızın tatlılara olan düşkünlük konusunda önemli rol oynadığını söyleyen yapılan yeni araştırmalarda ailenizde kalıtsal olarak bir tatlı düşkünlüğü varsa muhtemelen sizde de olacak diyorlar. Yapılan araştırmalar sonucunda tatlı yiyecekleri tercih etmeye yönelik güçlü bir genetik yatkınlık fark etmişler ve her gün ortalama genetik olarak yatkınlığınız yüzünden 7 gram daha fazla tatlı tüketiyormuşsunuz. Canım 7 gram ne ki, bir şey değil, aman sen de bir şey söyleyeceksin zannettik derseniz bu 7 gram belki de küçük gözükebilir gözünüze ama her gün yıl boyunca tekrarlandığında bayağı büyük miktarlar yapıyor. Tatlıya olan düşkünlüğünüz aileden geliyorsa genetik tatlı düşkünlüğü genetik kilo alımına da sebep olabilir. Aman dikkat edin. Çok fazla düşkünlüğünüz varsa tatlıya en güzeli açın radyonuzun sesini, biz tatlı tatlı devam edelim hayatın ritmine.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimiz zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım

0: Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

sahnesini de çok sevdiğim isimlerden sevgili Buray. Bu kez Olmuşum Leyla'yla kulaklarınıza ulaştı. Hayatın ritminde kulağımızın pasını sildik diyebiliriz yaz boyunca konserlere devam eden. Tabii ki yeni şarkılarla da kulağımızın pasını silen Buray. Haziran sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam, tam benim tipim isimli yeni bir şarkıyla çıkmıştı karşımıza. Ağustos'ta da Leyla şarkısıyla buluşmuştu hayranlarıyla. Peki biz hayatın ritminde kendisini Olmuşum Leyla'yla dinledik. Aylin Coşkun var sırada. Biraz günü hareketlendirecek, renklendirecek çalkalayla.

0: bir adamım.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi tabii okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Neredeyse 10 günümüz var. Veliler artık tatilden dönüp çocukların okul alışverişine başladılar bile. Dolayısıyla Eylül demek sonbahar yapraklarının yavaş yavaş dökülmeye başlandığı hüznün ayı değil, kırtasiye alışverişinin ayı. Veli olanlar bilirler. Kırtasiye alışverişiniz varsa eğer, böyle ufak tefek tasarruf tavsiyeleri vereceğim size. Çünkü okul alışverişinde eğer çocukla çıkarsanız o tasarruf çok da mümkün olmuyor ama okul alışverişinde bilinçli bir tüketim yapıldığında bütçeyi dengeleyebiliriz. Çocuklara aldığınız eşyaları, beğendiklerini aldıktan sonra kendi alacağınız kıyafetleri, eşyaları şöyle bir gözden geçirmenizi istiyorum. Hani alırken tabii ki çocuklara en kalitelisini alıyoruz ama kendimize alışveriş yaparken özellikle bu kırtasiye aylarında biraz dur demek gerekiyor. Misal alışveriş sepetindeki, sanal alışveriş sepetindeki o alacakları şöyle bir gözden geçirip bir sonraki ayı erteleyebilirsiniz. Ya da gerçekten ihtiyacım var mı? Benim ihtiyacım var. Çocuğum daha fazla ihtiyacı var diye düşünebilirsiniz. Ya da çocuklar birbirlerinin eşyalarını kullanabiliyorlar. Mesela bir önceki seneden kalma, bir başka arkadaşınızın çocuğundan kalma beslenme çantasını kullanmaya devam edebilir. Ya da çantasını. Ya da kırtasiyelik malzemeler öyle hemen tükenmiyorlar. Paylaşım da burada önemli. Ekonomiye katkısı olsun diye mutlaka siz yapıyorsunuzdur ama ben küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Sadece okullar yaklaşırken, okulların açılması yaklaşırken çok da fazla kendinizi yıpratmayın diye.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Şu anda elinde telefonu olanlar için önemli bir haberim var. İzmir Şehir Hastanesi'ndeki profesörümüz telefona bakarken başın öne eğilmesinin normalde 5 kilogram olan baş ağırlığının boyuna 25 kilograma kadar ağırlık yansıtabildiğini söylemiş. Bu yükün zamanla boyun fıtığına, kalıcı duruş bozukluklarına da zemin hazırlayabileceğini söylemişler. Bu yüzden göz hizasında kol mesafesinde 20-30 dakikada bir ara vererek telefona bakılması tavsiyesinde bulunmuşlar. Yoksa normalin 4-5 katı daha fazla ağırlık biniyor başınızı öne eğdiğinizde. Unutmayın, telefonu kullanırken bu önemli haber aklınıza gelsin.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

saçlarını kestirdiği yeni imajıyla sosyal medyada çokça konuşuldu Tarkan. Her ne yapsa yakışıyor, her saç şekli, her şarkısı ayrı ayrı seviliyor. Biz o ne yapsa beğeniyoruz zaten. Yolla ile hayatın ritminde Tarkan'ı kulaklarınıza ulaştırdık. Sıla ile devam edeceğiz. 2026 yazında boş durmayan isimlerden, çokça çalışan isimlerden bir diğeri de tabii ki sevgili Sıla'ydı. Konserler, yeni şarkı, klip derken ağırbaşlı Serseri şarkısına da Paris'te klip çekmişti. Hatırlatmak isterim, Temmuz sonuna doğru paylaşılmıştı. Peki biz hayatın ritminde bu kez Sıla'yı hep olsun aşkla dinleyelim. Siz de tadını çıkartın.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Sevgili Yıldız Tilbe, geride kalırken kalbimden çıkmıyorsun dedi hayatın ritminde. Gökhan Özen ve Demet Akalın'la devam edeceğiz. Biliyorsunuz Beyaz'ın hitlerinden biri de bu harika şarkıydı. 2026 yazında bir araya gelen sürpriz isimlerinden biri de Gökhan Özen ve Demet Akalın oldu. Yıllar sonra sözü ve müziği Gökhan Özen'e ait olan Nazar şarkısını yeniden yorumladılar. Yazın sürpriz işbirliği olarak karşımıza çıktılar. Demet Akalın ayrıca bir yaz şarkısı da paylaşmıştı zaten biliyorsunuz ama biz Nazar'la dinleyelim hayatın ritminde Demet Akalın ve Gökhan Özen bu kez bir arada.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Spanker. Ölene dek benim olsan. Yeah, yeah. Hey.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Eylül geldi, sonbahar aylarına resmen başladık ama ayın 23'ünden sonra artık gerçek sonbahara başlayacağımızı söylüyorlar. Yine de siz sonbahar aylarında da sağlıklı beslenmek, kilo vermek istiyorsanız şok diyetlerden uzak durun diyeceğim. Beslenme uzmanları, diyetisyenler özellikle diyet sürecinde yapılan hatalardan birinde kas ve doku kaybına işaret etmişler. Çeşitli sağlık sorunlarına yol açan 2 günde 5 kilo verdiren diyet tariflerinin gerçekçi olmadığını söylemişler. Bunları her defasında söylüyor uzmanlar, diyetisyenler, beslenme uzmanları bizi her defasında uyarsalar da biz yine işin kolayına kaçıyoruz. Ama sessiz olun, o kısa vadede fazla kilo verdiren diyet listelerinin, şok diyetlerin doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmış olayım. Sizler de kabul edin.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor. Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli İnşaat.

0: 0549 212 33 66 www.haruntelekom.com.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

kulaklık kullanır mısınız müzik dinlerken, yoksa benim gibi müziğin sesini son ses açıp bangır bangır dinlemeyi mi seçersiniz bilmiyorum ama gençler çok fazla kulaklık kullanıyorlar, hatta çocuklar da. Fakat uzmanlar özellikle son yıllarda pek çoğumuzun kullandığı bu kulaklıkların kulak sağlığını tehlikeye attığını söylüyorlar. Normal konuşma düzeyindeki 30-40 desibellik sesin kulakta akustik travmaya yol açmadığını ama kulaklıklardaki sesin, ki yeni kulaklıklarda pek çoğunda bildiğim kadarıyla bir ses ayarı var, onun üzerine çıkmazsanız eğer, uyarı veriyor zaten bazıları, akustik travma yaşamıyorsunuz. Yani normal insanlarla konuştuğunuz sesin çok çok üzerinde

Dinle, müzik dinlemiyorlar. Yani biz tabii ki yüksek sesle müzik dinlemeyi sevenler, bilmiyorum bu uyarıyı dikkate alır mıyız, ama kulak sağlığınız için özellikle kulaklıkla, kulağın içine direkt sesi veren kulaklıklarla çok yüksek müzik dinlemeyin diye ben de hatırlatmış olayım. Tabii müzik son ses, dinleyeceğiz hayatın ritminde en sevdiğimiz şarkıları, fakat kulaklıkla bir tık daha kısarak diyelim.

Yaz bitmeden diyeceğiz. Hala yaz bitmedi bana sorarsanız. Yeni gelen şarkılar var. Belki sonbaharlık şarkılar olacak. Belki de yaz bitmeden geldiği için yeni yazlık şarkılar arasında olacak. Ağustos'un ortalarında gelen bir şarkı daha var Oğuzhan Koç'tan. Sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği de Çağrı Terkıbran'la birlikte Oğuzhan Koç'a ait olan yepyeni eğlenceli bir şarkı geldi. Biliyorsunuz şarkının adı Bitti. Haziran'da Bunun Adı Aşksa şarkısını paylaşmıştı. Ağustos'un ortalarında da Bitti şarkısıyla yazın bitmediğini bir kez daha gösterdi bize Oğuzhan Koç. Sen de söyle diyecek hayatın ritminde en yeniler, vazgeçemediklerimiz ve çok daha fazlası için siz de radyonuzun sesini kısmayın.

Güzel bir perşembe dedik. Tabii ki günün tadını çıkartmak için bugün de hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Ama biz ayrılan vakti tamamladık. Şimdilik hoşçakalın. Ben Renya, mikrofon başından ayrılıyorum. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Fakat tabii ki çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda kalıyor. Bu yüzden müziğiniz açık olsun. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542 daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı.

0: Doğan'ın Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Gözleri halin
1: sevgilim. Yanında parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Bekle, geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

icat etti.